Allah'ın sensin hadi ya. Buna sıcak tepki sanki. Tam koyar anki. Dikkatlerine.